Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

bahçe hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol. Düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Mediamarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji Mediamarkt'ta.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın demeden önce Trump'ın barış anlaşma ile ilgili başlıklar NTV Haber'de de şu an televizyonda da yayınlanıyor. Programı açarken hem gazetelerde hem orada gördüklerimde dikkatimi çeken bir şey oldu. İşte Amerika İran'la anlaştı falan. Arkasından Trump'ın açıklaması dikkatimi çekti. Anlaşma Orta Doğu'ya barış getirecek diye. Zaten Orta Doğu'da bir şey yoktu ki. Siz başlattınız. Söylemeden yapamayacağım, kusura bakmayın. Orada hiçbir şey yoktu, siz başlattınız. Günaydın. 15 Haziran Pazartesi sabahı 7'yi 6 geçiyor. Güzel bir hafta olsun inşallah. Sağlıklı, saatli, huzurlu, bol neşeli, helalinden bol kazançlı bir hafta olsun diyelim. Dün sabah duyanlar varsa bilirler, yayına geldim ben. Bir teknik sorun yaşandı. Ciddi anlamda bir teknik sorun vardı. Yayına bağlanılmadı. Sabah yola çıktım. Pazar sabah geldim. Bir saat de olsa bir program yaptık. Milli takımın maçı esnasında buradaydık, yayındaydık. Keşke kazansaydık, yenseydik. Daha böyle onlar değil de biz kazansaydık ama Çanakkale geçilmez, duvar çizseydi. Adamlar her şeyi yaptılar. Geçemedik. Maalesef yenildik. Programı da böyle çok böyle mutlu bir şekilde bitiremedik ama buradaydık bir saatte olsa. Gönül isterdi ki kazansaydık. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kazanınca bizim çocuklar, kaybedince sizin çocuklar olmasın. Biz yine bu kardeşlerimize desteğimizi esirgemeyelim. Olay sadece futbolculardan kaynaklanan bir durum söz konusu değil. Yönetimle, teknik direktörle birlikte karşı taraftaki takımın gücünü de hesaba katmak gerekiyor. Sadece gücünü değil, boyunu, posunu, her şeyini hesaplamak gerekiyor. İki maçımız var. Paraguay, Amerika değil mi? Bakalım ne olacak? Biz yine çocuklarımızın, evlatlarımızın yanındayız. Burada olmamız bile onlar sayesinde, teşekkür ederiz. Sonrasına bakacağız. Şu iki maçı bir görelim. Ondan sonra başlarız.

0: Kütahya Simav'dan Kara Murat yerimde gözün var galiba. Uyan Türkiye demişsin. Uyan Türkiye değil, bizimkisi bu.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Başka sloganlar da bizi karıştırma. Bizimkisi bu. Abdülsamet, servisçi Ersin Şahin'i Sivas'tan selamını ilettik. Tayfun Bodrum'a selam olsun. Tayfun, Tayfun Cura. Silivri'den kim yazmış bilmiyorum. Milli takım çok kötü, bize her takım yener. İlk maçtan yola çıkarak bu şekilde yaklaşmak biraz şey olur böyle. Yanlış olur, ayıp olur. İkinci maçına bir görelim. Üçüne bir görelim. Bize bir göstersinler. Görelim çocukları. Sonra başla. Aman boşver. Önümüzdeki maçlara bakacağız diye muhabbete devam ederiz. Çok kolay eleştiriyor. Hoca şunu oynatmadı. Bunu niye oynattı?

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. İlaç Gibi Radyo.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Erikli bizim çocukların coşkusuna kupa.

0: kazanma fırsatıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Doğada ne varsa zevranı da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

hep bana, hep bana da olmuyor da işte. Maçı ben de izledim. Çok anlamam ama bizim çocuklar her pozisyonda deli gibi adamlar karşılarındaydı. Yoksa gayet güzel oynadılar. Dualarımız hep onlarla olacak. Ortaköy'den Nuray Çe göndermiş. Adamlarda felaket boy pos vardı diyor. İzzet diyor ki bize senin gibi forvet lazım. Lale diyor ki Lale'de dün Almanya 7-1 yendi. Kuaçara neydi? Neydi? Hangi takımdı o ya? Garip de bir ismi var. 7-1 yendi Almanya. Almanya'da hiç ses sada çıkmadı. Kimse sevinç yaşamadı dışarıda. Kaybetsinler diye dua da ettim ama diyor. Kore Çağı mıydı neresiydi ya? Almanya 7-1 yendi bakın. Ama diğer bir tarafta şimdi bizimki dedik ki 0 yenildi. Moralimiz bozuldu. Tamam eyvallah. Brezilya Fas'la berabere kaldı. Turnuvanın favorilerinden en önemlisi Brezilya. Fas'la berabere kalmış. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Koskoca Ancelotti.

Turgay Cenevre'den bildiriyor, burada problem var diyor. Ortalık toz duman diyor. G7 protestosu varmış. Bana kendi içlerinde neyse. Almanya denince maalesef bizim milli... Yok öyle değil. Hayır bak, bizim millet nankör diye yaklaşamayız futbolla ilgili. Herkesin bir beklentisi var. Bu beklentiyi bir de oynanan kazanılan maçlarla birlikte bayağı futbolcular ve hoca bize yükledi. Biz de taraftar olarak iyi şeyler bekliyor, iyi şeyler istiyoruz. Tabii ki biz çok çabuk silebiliyoruz bazı şeyleri. Yapılan güzellikleri anında unutabiliyoruz. Öyle bir durum söz konusu. Buna bir nankörlük demeyelim. O şekilde bakmayalım. Almanya'dan sevgili İnci. Sonuna kadar desteklemeye de devam edeceğiz. Az önce yazan arkadaş biraz şehir dışında oturuyor galiba. Benim olduğum bölgede konvoyla gezdi Almanlar diyor. Umut göndermiş. Bak Almanya'da da demek ki bir taraftan sevinenler, bir taraftan aman bana ne diyenler de var. Bizde olduğu gibi. Kuraçao ha. Teşekkür ederim ya, sağ olasın sevgili Lale. Kuraçao'ydu. Kurasao diyenler de var ama Kuraçao. Mehmet, adını yazmayı unuttun. Evet ama neden yani? Niye? İnsan niye kendini tanıtmaz? Vedat abi kağıthaneye selam. Arabaya bindim, radyo çekmiyor, sıkıntı var. Karalsal yayında. İzzet Adana'dan hemen teknik arkadaşlara bilgiyi gönderelim. Onlar ilgilensinler. Bir de şöyle bir durum var bizde. Milli takım olunca tek bir ruh haline gelemiyoruz sevgili dostlar. Maalesef ve ister istemez bir takımcılık ruhu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş, Trabzon, Bursa'sı, Samsun'u, Sivas'ı, Konya'sı derken işte şu adam Galatasaray'da olsaydı oynatırdı. Fener'de olsaydı kesin oynatırdı diye futbolcu ismi vermiyorum. Böyle bir yaklaşım var insanların rahatsız olduğu. O bu konuda ben de biraz rahatsızım, isim vermeyeceğim ama... Gerçekten milli takımı hak eden çocuklar var mı? Var. Ama bu çocuklarla buraya geldik biz. Şu an oynayan bizim çocuklarla. Bir bekleyelim. Sonrasına bakalım. Önümüzde 4 sene daha var. Acele etmeyelim.

Bak çok güzel bir tahmin var burada. Mehmet Hollanda'dan yazmış. Diyor ki Almanya'da konvoy olmuştur diyor. Evet diyor, yapmışlardır. Ama o konvoyu da bizim Türkler yapmıştır diyor, eğlence olsun diye. Kesin eğlencesine. Yok ya. Kim olsa sevinir abi. 7-1 Almanya. Curaçao. Curaçao. Curaçao. Yezomoni. 7-1 yendi. Brezilya berabere kaldı. Çok ilginç maçlar var. Çok ilginç sonuçlar var. Şafak vakti milli coşkuyu yaşayanlar var. Pazar sabahı erkenden kalkanlar. Tabii işte serzenişte bulunanlar, laf sokanlar, kendince eğlenenler. Namaza kalkmazsınız ama maça kalkarsınız. Ha, insanların özel hayatı. Sosyal medyada bunu yankılamanın bir anlamı yok. İster kılar ister kılmaz. Kılan kendine kılıyor zaten. Çok garip bir şey haline bürünmüşüz. Bırakın insanları, maç izlemek isteyen erken kalktı izledi. Namazını kılan kıldıktan sonra izledi, Allah kabul etsin. Herkesin hayrı sevabı duası kendine. Ama bizim klasik cümlemiz sözümüz var, onu söylemeden geçemeyeceğiz. Hasan Sivas'tan Hasan, o da bir futbol elçisi bilirkişi olarak Türkiye'de altyapı olmadığı sürece diye açıklamasını yaptı. Teşekkür ederiz hocam, sağ olasın. Altyapıya önem vermemiz lazım demiş. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben de dahil. Bir en ufak bir olayda hepimiz futbolun uzmanı kesiliyoruz. Bilmediğimiz şey yok. Vay, onu niye oynatmadım? Böyle taktik mi olur? Bu şekilde maç mı yönetilir? Yanlış futbolcu seçimi. Kaleye o mu geçer? İşte kendi takımında oynamayan adamı seçiyorsun, oynayan adamı seçmiyorsun. Hepimiz teknik direktör, hoca oluyoruz anında. Gazeteci oluyoruz. Köşe yazarı, her şeyi biliyoruz. İkinci maçı kazansın milli takım. Başlarız, bitti demeden bitmez. Bizde bu ateş sönmez. Anında döneceğiz. Azıcık sabır ya, azıcık sabır. Bir de her şeyi çok bilmeyin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
2: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

biten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

0: Dünya üçüncüsü olduğumuz zamanki kadro şimdi olacaktı ki diyor. Halam bıyık bıraksa amcam olurdu demek geliyor içimden. İlhan Mansız, Haşan Sans, Ümit Davala falan ya. İzmir'den Murat, Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, daha sayayım mı? Zeki, Merih, Demiral, bu bizim futbolcuların hepsi Avrupa'da farklı takımlarda oynuyor. Lütfen arkadaşlar, hepsi dünyanın en iyi topçularıyla yarışıyor. Yani neyi beğenmiyoruz? Sabır yok bizde ya. Kemçeci Bilal Kayseri'den helal olsun diyor. Bana değil, çocuklara helal olsun. Hasan Danimarka'dan çok güzel yaklaşmış olaya. 24 yıl sabredip sonra 15 günde geri gelmek çok zor diyor. Evet, işte jet lag oluyorsun, o uçak şey var ya, 8 saat o mahvediyor. Orada bir jet lag durumu var.
1: Haydi.
0: Bir de şey var bizde, değil mi? Sevgili Lale göndermiş. Ben olsam orada öyle mi oynardım ya? Ama bak, bunu insan söylüyor. Karşında 1.90 rakip var. Havadan mı oynanır be kardeşim diye insan söylüyor. Ay, bak, yıldıza, bak, suya giden... Onu ben bile atarım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Erdoğan, arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a da teşekkür etti. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. CHP'de gözler tekrar grup toplantısında. Geçen hafta yapılan grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş. Kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. Yarınki grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarılı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkanlığı için atama yapabileceği belirtiliyor. Geçen salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Yazıda büyük grup toplantı salonunun 630, küçük salonunsa 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, hakkını aramanın kişinin yalnızca kendisine değil topluma karşı da bir görevi olduğunu söyledi. Dervişoğlu, iyilik için adalet, Türk hukuk çalıştayı kapanış programında konuştu.
5: Hakkını talep etmek bir bireyin salt kendine karşı değil topluma karşı da görevidir. Hukuk devleti vatandaşın hakkını talep edebildiği, bu talebin meşru ve işler mekanizmalar aracılığıyla karşılandığı düzendir. Kamuoyuyla paylaşacağımız Türk hukuku vizyon belgesinin ön değişi olan rapor bu çalıştayın ilk somut meyvesidir. Bu belge yalnızca akademik bir referans metni olarak rafta beklemeyecek, Türkiye'nin yaklaşan siyasi döneminde anayasa tartışmaları, seçim hukuku reformu ve yargı bağımsızlığı meselelerinde referans noktası olacaktır.
4: Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Hakkari'de bir uzman çavuş eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürdü. Ardından hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Antalya'da ise öğretmen çiftin tartışması cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı polise teslim oldu. Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evler su altında kaldı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü öncesi kutlamalar başladı. Amerikan Başkanı Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutluyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu. Trump da izleyiciler arasındaydı.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %1,42 değer kazancıyla 13.938 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.27, euro 53.54, gram altın 6.433 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 65.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi ancak Ay Yıldızlılar ilk maçında D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A milli takım ikinci maçında cumartesi günü sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Filenin Efeleri Kanada'yı deplasmanda 3-2 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş G'ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Gönül dostu

0: Yargıtay'dan boşanmayla ilgili, boşanma davasında bir gerekçeyle ilgili haberle karşılaştım. Paylaşmadan geçemeyeceğim. 8.12 Pazartesi sabah 2. saatteyiz. Bakın ne diyor Yargıtay. Bir boşanma davasında çocuk avutuyorum, seni sevmiyorum, sevgim bitti ifadesini kullanan kadını kusurlu buldu. Kocasına seni sevmiyorum, sevgim bitti, çocuk avutuyorum dediği için kadın kusurlu bulundu. Bir de nafaka öder mi? Wow!
1: Hicran olur.
0: Ondan sonra isyan. Ömür boyu kocaya nafaka.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodosla hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: bilinen cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran diyorum. Pilot Garaj
7: Shop'a ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Garaj Şopa Ekspertiz. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
12: Kredi. İlaç gibi radyo.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
12: İlaç gibi radyo.
14: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Fransa'dan Ziya Sivas'a selamını gönderdik. Hollanda'dan Mehmet diyor ki Irak 40 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Biz yine iyiyiz demiş. Yani tesellimiz olsun. Bizimkiler ancak çocukların moralini bozuyorlar. Moral vereceklerine herkes bir şey söylüyor diyor. Danay Sema günaydın. Bizim millet böyle düşmeyeceksin. Düşene vururlar diyor. Antalya'dan Dürüye. Aa bir de nafaka ödeyelim diyor. Niye biz ödüyorduk? Erkekler ödeyince eyvallah, kadın da ödesin ne olur. Mehmet diyor ki sinirliden. Orkun ve Hakan bir arada oynayamaz ama hoca oynatıyor diyor. Ben konuştum Montella'yla, Paraguay maçı öncesi seni arayacak. Orta sahada kimi istiyorsun sana soracak.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Pakistan Başbakanı duyurdu, ABD ile İran anlaştı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi imzalar 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. Devam edelim Hürriyet'le. Manşet Hürriyet'te, sonunda anlaştılar. Savaş 107. günde bitti. İran'daki savaşı bitirecek uzlaşmaya bugünün ilk saatlerinde varıldı. Amerika ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalkıyor. Sabahın manşetine bakalım. Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı. Yensen de yenilsen de seninleyiz. Sabahta logonun yanındaki başlık, 24 yıllık hasretin ardından milli takım Dünya Kupası sahnesine çıktı. Tüm Türkiye tek yürek oldu, meydanlarda oldu taştı. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 yenildik, ancak pes etmeyiz, biz bu gruptan çıkarız. Geçelim Milliyet gazetesine. İşte Türk milleti, Milliyet'in manşeti. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi, ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi. Salı krizi kapıya dayandı. Bir başka başlık ilk sayfadan. CHP'de mutlak butlan sürecinde bir kez daha salı krizi kapıya dayandı. Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağı konusunun netleşmediği, grup toplantısı yapmayabileceği konuşuluyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için toplanan 850'yi aşkın imzayı salı ya da çarşamba genel merkeze vermeyi planlıyor. Ve Sözcü gazetesi, açız diyene dayak manşet. Memlekette hem kendi hakkını hem milletin hakkını aramak suç oldu. Ankara'da öğretmenler geçinemiyoruz, atanamıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz dedi, meclise yürümek istedi. Ancak polis gazla, kalkanla, gözaltılarla engelledi. Sendika Başkanı Eren Edebali ve TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban'ın da aralarında olduğu 40'tan fazla eylemci gözaltına alındı. Kalkanlı engelleme kamuoyunu ayağa kaldırdı. Eğitmenlerimiz insanca yaşam, adalet istiyor karşılığında gaz sıkılıyor, yazıklar olsun tepkileri yağdı. Hırsız var diyene iftira, bu haberin altında dikkat çeken başlık. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 ihalesinde 1 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu belirledi. Bu tespiti yapıp halkın hakkını koruyan denetmenler FETÖ'cülükle itham edildi. Tayin dehşeti Posta'nın manşeti. Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz tayinini Bursa'ya aldıran din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak'la kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü kahvaltıda çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Ve TRT Haber, Ankara Havalimanı açılıyor. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Bu haberle basın turunun son

0: olmayacak. Güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Evet, kesinlikle katılıyorum. Samsun'dan İrfan, sonuna kadar seninle aynı fikirdeyim. Maç oynandıktan sonra konuşmak çok kolay. Yazanların hangisi o çocuklar kadar üzüldü acaba? 3 maçı da kaybetsek yine de başımızın üstündeler. Aynı fikirdeyim. Sanma, herkes aynı garip. Hangi takımdan olursa olsun, kim oynarsa oynasın, bizi buraya getiren de onlardı. Onlarla da geri döneriz, sorun değil. Adana'dan Ömer, ay içimi sür serptin Ömer, sağ ol. Rahat olun, gruptan çıkacağız diyor. Ömer sen de olmasan. Ya canımsın. Diyor ki bir dinleyicimiz, şimdi sadece takımla bitmiyor olay. Maçı yayınlayan kanalı da beğenmiyoruz. Diyor ki şifreye giriyor. Sinirden uyduyu fırlatacaktım diyor. Güzel kardeşim. UEFA'nın ya FIFA'nın bir anlaşması var. Diyor ki sen bu maçı sadece kendi ülkende uydudan izletebilirsin. Senin uydu yayının dışarıya, farklı ülkelere gidemez diyor. O yüzden bunu yayınlayan kanal da farklı bir frekanstan sadece Türkiye'ye yayın yapan bir şekilde yayınlıyor. Tek tek sen bunları tek tek arıyorsun ya, şu polarizasyonu, dikeyi falan, bunları yazıyorsun ya. Ben kumandayı alıyorum elime. Otomatik arama yapıyorum. Otomatik arama yaptıktan sonra aynı kanaldan iki tane ya da üç tane buluyorum. Bir tanesi şifresiz. Otomatikman oradan izliyorum zaten.

0: Tabii ki herkesin kendine özgür bir yorum yapma hakkı var. Yapabilirsiniz. Eyvallah. Niye yapıyorsunuz diye kimse bir şey söyleyemez size. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İşin içinde hakaret olmadığı sürece. Ama ben ki biraz daha sarf edersek bu çocuklar harika işler yapabilir. Biraz daha. Yani şu belki iki maçı kazanacaklar. Bu gruptan çıkacağız ne malum.
1: Acımı görür gibiyim ben.
0: Hemen nasip kesmeyelim bence.
1: Sen acılara bile gülemiyorsun.
0: Bu hafta cumartesi günü sabahı. Adına. Bak bu pazardı. Sonraki cumartesi bir sonraki cuma. Aklım

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen al.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve...

0: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Kimine yayınladığımız saati beğendiremeyiz, kimine hakemi, kimine hocayı, kimine de kocayı. Ama yine söylüyorum, bu çocuklarla gittik, bu çocuklarla paşa paşa döneriz arkadaş, o kadar. Hüseyin abiye, Ordu'dan Tulumcu Hüseyin Altay abime bir selam gönderim Hüseyin abicim. Tulumcu, bugünün son şarkısını göndereyim sana, yarın da telafi ederiz. Beylikdüzü'nden Birgül Hanım efendim de bugün doğum günüymüş. Yaş 45 olmuş. Nice seneleri diyelim efendim. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum günü hediyenizi cumartesi sabahı milli takım Paraguay'a yendiği zaman hediyemizi yapmış olacağız. Şunun şurasında 5 gün var, sabredin yani. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Güzel bir haftanın başı. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını nasip etsin. Ölmen sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.
1: Gönül dostu Şener. Gönül dostu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Erdoğan, arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a da teşekkür etti. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. CHP'de gözler tekrar grup toplantısında. Geçen hafta yapılan grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş. Kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. Yarınki grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarılı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkanlığı için atama yapabileceği belirtiliyor. Geçen salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Yazıda büyük grup toplantı salonunun 630, küçük salonunsa 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Hakkari'de bir uzman çavuş eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürdü. Ardından hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Antalya'da ise öğretmen çiftin tartışması cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı polise teslim oldu. Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evler su altında kaldı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü öncesi kutlamalar başladı. Amerikan Başkanı Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutluyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu. Trump da izleyiciler arasındaydı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Ancak Ay Yıldızlılar ilk maçında D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A milli takım ikinci maçında cumartesi günü sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya, Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika, Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan, Uruguay, 4'te de İran, Yeni Zelanda maçları var. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Filenin Efeleri Kanada'yı deplasmanda 3-2 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
4: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
3: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Yepyeni haftanın başında en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.
2: Böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.
0: Kezban'ın günlüğü. İlaç.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodosla hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
6: uzmanı. Baymak Elegant klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
7: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı,

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralına, Kezban'ın Günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Çalışanlara kolay gelsin, bolluk bereket dolu bir hafta diliyorum. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir hafta olsun inşallah. Hafta sonu çalışıp da şimdi artık yavaş yavaş dinlenmeye geçen kralcılarımıza, güzel şarkılarımıza armağan ediyorum. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Şahane bir babalar resitaliyle açtık yayınımızı. Biraz eskilerden, biraz yenilerden, günümüz şarkılarından müzikle güzel bir zamanda yolculuk yapacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam H grubunda saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları, gece 1'de ise Suudi Arabistan Uruguay karşılaşmaları var. G grubunda ise akşam saat 22'de Belçika Mısır, sabaha karşı 4'te ise İran Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı.

Gel canım demişler bana, gel buyur demişler. Kardeşim kolay gelsin demiş Amasya'dan Ahmet. Yine Kiraz, yine seninle ayrı bir güzel. Bize de Semih Cenk'ten bir şarkı çalar mısın? Çalacağım, zaten listede de var. Bana böyle artık ağırlıktan kiraz dolulukla, ağırlıktan eğilmiş bir kiraz dalını göndermiş. Ya çok güzelsiniz maşallah maşallah. Allah emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Bağda bahçede tarlada çalışan, Türkiye'nin karnını doyurmak için alın teri döken bütün emekçilere gelsin. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çalacağım size birazdan Semih.

0: Radyo'nun günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Hediyenin babası Boy Nerne Avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boy Nerne Av'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla.

0: Sırlı Bilgi Boyner uygulamasında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Erikli bizim çocukların coşkusuna.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Koray Avcı, bir zaman ortalığı kasıp kavuran Ümit Sayın'ın Hicran şarkısıyla güzel bir düette bizimle olduğu. Biraz eskiye götüreyim o zaman sizi. Çok eski değil ama biraz eskiye. 2026 imzalı şarkının ardından 2011'lere gidelim Bülent Ersoy'un şahane yorumuyla. İlk bir saatimizi de Bülent Ersoy'un bu güzel şarkısının sevenlerine armağan ederek tamamlayalım.

0: Melis yaz geldi yaz. Neredesin sen? Neredesin sen?
1: İlaç gibi radyo. Kral.
0: Bak İstanbul'da kardeşin seni bekliyor. Bu şarkıyı senin için çalıyorum. Canım Ege'yi gözlerinden öpüyorum. Benim için kucakla, hasretle. Turgay'a çok selamlar, sizi çok özledim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Sümeyyeciğin annesinin doğum günüymüş. Demiş ki, bugün canım annem Sema Nur'un doğum günü. Onu çok seviyorum. Yeni yaşı ona güzellikler getirsin inşallah. Kutlarsanız çok sevinir demiş. Sevgili Sema Nur'un doğum gününü kutlayalım o zaman güzel annenin.

0: ben de karalı, ben de karalı.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: acat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes, bes, bes, Allianz'dır, bes, bes, bes, Allianz.

İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

eksiktir. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. E şimdi bizim tabii acı dediğimiz şey de tekamülün bir parçası. Bir sıçrama tahtası esasında. Böyle hayat rutininde giderken bir acı gelip de insanın kalbine değdiğinde sanki bir sıçrama tahtasına basmış ve yüksek atlama yapan bir sporcu gibi hayatın içinde onu bir fırsata çevirip ileriye doğru bir atılım nedeni yapabilir insan. Çünkü atladığın engelden büyüksündür her zaman ve her türlü acıda insan için öyle pişiyoruz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Hindistan, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak çıplak ayakla oynamalarına izin verilmediği için müsabakadan çekilmek zorunda kaldılar. O zamandan beri Hindistan hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Reklam dönüşü. Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısı var. Birisi Harika Avcı ile düeti. Sevenlerin armağanım olsun. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de inşallah yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine en kral şarkılarla sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alın.

Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. Gönlümden geçen şarkılarla birlikteliğimiz başlıyor. Ferdi Tayfur'dan hazırladığım ilk şarkı, ardından da

Baba sanatçılarımızın birer güzel şarkısı. Mesajlarınıza da ardından yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. Az evvel paylaştığım fotoğraflar var. O fotoğrafların altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Hafta sonu Diyarbakır'daydım. Çok güzel bir gün yaşadım. Sevgili Mustafa kardeşime de teşekkür ediyorum. Sevgili Muharrem Kalender'e ve Kalender ailesine de buradan selamlarımı iletiyorum. Çalacağım bu şarkıyı onlara armağan ederek birlikteliğimiz başlasın.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor, Marmara'da rüzgar hafifledi, Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor, Akdeniz'de de Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Ağzına afiyet de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Yaparsa fiyat yapar.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Mustafa Keser, sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde sahnede. Bir...

0: Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu arada Diyarbakır'da çekildiğim fotoğrafları paylaştım. Diyarbakırlı olup beni takip eden birçok takipçim de varmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Memlekete hoş gelmişsin, bizden de selam söyle diyenler, Diyarbakır'la alakalı güzel şeyler yazan birçok takipçim varmış. Bunu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Mesela ben Diyarbakır'dan Abdullah Cingözlü'ye başlayan bir mesajımız. 17 yıldan beri dinliyorum. Madem Diyarbakır'a gelmişsin, bir de senden isteğim var diye notunu yazmış. Teşekkür ediyorum. Bulgaristan'dan Yasin ve Ramazan, size selam söylüyoruz. Arkadaşımız Vanessa için bir istekte bulunacağız. Özellikle Vanessa için dersen çok mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Bulgaristan'dan sevgili Yasin ve Ramazan Vanessa için bir şarkı istemişler. Tamam, çalacağım şimdi. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız, Konya'dan Neşe Kaya göndermiş. Eşim Mustafa Kaya'ya, çocuklarım Buğlen ve Emine Berra için bir isteğim olacak. Konya'dan kucak dolusu selamlar diye notunuzu iletmişsiniz. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi hazır.

Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Konya'dan Neşe göndermiş mesajını, istek şarkısını yazmış. Serkan Kök Yıldırım, tüm şarkılar kral dostlara armağan olsun. Seni ağırlamaktan şeref duyduk diyor sevgili Muharrem Kalender. Az evvel de kulaklarını çınlatmıştım Diyarbakır'dan. Beni misafir eden sevgili dostuma, sevgili kardeşime buradan tekrar selamlarımı ileteyim. Cahit göndermiş mesajını. Cahit Kaya İstanbul Eminönü'nden isteğini yazmış. Az evvel çaldım ama ilerleyen dakikalarda tekrar çalacağım. İyi yayınlar. Tüm emekçiler için bir şarkı. Eskişehir'den Havva Park ve Bahçeler Çalışanları diye bir not iletilmiş. Havva Hanım'a da sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Çılgın menajer Ali abim sevgiler iyi yayınlar diye bir not iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır, dinleyelim.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: yayının sponsoru. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra

0: Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Dönüyoruz tekrar mesajlarımıza. Şöyle bir bakalım, Nesrin Er göndermiş sıradaki şarkıyı. Tüm dostlara armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Bir de paylaştığım fotoğraflarla alakalı yorum yapmış. Teşekkür ediyorum. Muhterem Pekol, hayırlı haftalar diliyorum. İyi yayınların olsun. Allah'a emanet ol diye bir mesaj. Mustafa Güder göndermiş mesajını. İyi yayınlar. Bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Sana Bursalı, Bursa'da tekstilde çalışan temizlik personeline armağan olsun diye bir not iletmiş. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız, Sivas'tan Yorgancı Usta. Sıradaki şarkı Sivaslılara armağan olsun. Son bir mesaj, hayırlı yayınlar diye başlıyor. Severek dinliyoruz. İzmir'den Nuri, benim de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın da deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını duyurdu. Anlaşma haberinin ardından piyasalarda petrol fiyatları düştü, altın yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunan Erdoğan, arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a da teşekkür etti. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Mutlak butlan sonrası CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Ayrıca yarın CHP'de grup toplantısı var. Ayrıntılar için söz NTV muhabiri Uğraş Bingöl'de.
2: Bu haftada gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Hatırlanacağı üzere mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel delegelere çağrı yapmıştı olağanüstü kurultay için. 1 Haziran'da başlamıştı o çağrıda ve şu anda 15 günü geride bıraktık ve yaklaşık 1000'e yakın imza toplandı. O imza genel merkeze verecek. Yeni parti iddiaları da oldukça gündemde. 20 Temmuz tarihine kadar Yargıtay'dan bir karar çıkması halinde, olumlu ya da olumsuz, ona göre yeniden hamleler belirlenecek ama şu dakika itibariyle iç hukuk yollarının tamamını tüketmek istiyor Özgür Özel ve ekibi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 9 milletvekili, ikisi grup başkan vekili partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yeni haftada da bazı iddialar gündemde.

0: Onlardan en önemlisi Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarının görevden alınacağı yönünde duyumlar var. Yine iki grup başkan vekili görevden alınmıştı. Geçen hafta grup toplantısının ardından atılacağı üzere tartışmalar, meclis önünde arbedeler yaşanmıştı. İki grup başkan vekili alındı ama yine Özgür Özel'e yakın Murat Emir grup başkan vekilliğini sürdürüyor. Yine Özgür Özel'in grup başkanlığı devam ediyor. Bu noktada da yarın grup toplantısını kimin yapacağı ya da yapılıp yapılmayacağı noktasında da henüz bir netlik yok. Yeni atamalar yapabilir. Yaparsa kimleri yapabilir grup toplantısına ilişkin? Bu da bugünün gündemleri arasında yer alabilir. Eğer Kılıçdaroğlu ekibi yeni grup başkan vekili atarsa meclise, Özgür Özel ekibinin de başka bir iç disiplin yollarına yönelik bazı hamleleri olacak. Onlardan biri de meclis grup disipline sevk etmesi noktasında, eğer atamalar 35 kişinin milletvekili imzasıyla boşa düşürülebilir, bu hamleler üzerinde çalışılıyor.
1: Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde paraşütçüleri taşıyan uçak düştü. Bir pilot 12 kişi hayatını kaybetti. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başladı. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak. Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları bugünden itibaren kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %3,02 yükselişle 14.359,48 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.27, euro 53.75, gram altın 6.422 liradan işlem görüyor, bitcoin de 65.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
1: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Ay Yıldızlılar ilk maçında D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A milli takım ikinci maçında cumartesi günü sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: yapıyorum diye geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ol.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
2: Üstelik büyük ekranda sunar.
1: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Birlikteliğiniz devam ediyor. Hemşerim, sağlık, huzur, aşk dolu hafta olsun. İnşallah Hollanda'dan kucak dolusu selamlar. Vatanıma, memleketime selam olsun demiş. Nur göndermiş mesajı. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesaj. Zeydin Güngöz, Adana Ceyhan'dan. Bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Tüm sevenlerime armağan olsun. Zeynep iletmiş mesajı Almanya'dan. Diyarbakırlıyım. Markette çalışan Bulgaristanlı Nevin ablam için senden bir isteğim var demiş. İstek şarkısını yazmış. Hazırladım bu arada istediğiniz şarkıyı. Birazdan dinleteceğim. Ankara'dan Hatice, hayırlı yayınlar. Sizden bir ricam var. Çalarsanız sevinirim. Kralı severek dinliyorum. Krala selam, davara devam diye bir not iletmiş. Mine annem diyor ki her gün ne kadar mesaj yazmasam da kulağım her daim sende. Benim için de bir şarkı çalacağım birazdan. Coşkun Sabahtan sana çalacağım. Sırada Sibel Can var bu arada. Ümmühan Bağcılar'dan göndermiş. O da bir şarkı isteğinde bulunmuş. Önce Sibel Can, ardından da Coşkun Sabah'la devam edelim.

tasarruf ipuçları iFinans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iFinans bilgilendirdi.

Film olduğu bir not iletmiş. Bu arada İstanbul'a döndüm. Onlar evvelki gün çekildiğim fotoğraflar. Haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır ve Diyarbakırlılar çok misafirperver insanlar. Birçok DM'den de mesaj almıştım bu arada ama çoğuna uğrayamadım. 27 yıldır sizleri dinliyoruz. Memleketimize hoş geldiniz. Emrah göndermiş mesajı. Kuaför Nezih Manisa'dan, o da selamlarını ileten kısa bir not göndermiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsa.

0: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Vital millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Bu arada Instagram sayfamdan da hikaye olarak paylaştım. Güzel bir haber aldık bu arada Kral ailesi olarak. Kral efendim biliyorsunuz kurulduğu tarihten bu yana birinci sırada Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Bir de kardeş radyomuz var biliyorsunuz. Kral Pop Radyo. İkinci frekanslarını Kral FM'den sonra ikinci frekanslarını Kral Pop Radyo tercihinde bulunan bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolar sıralamasında birinci Kral FM, ikinci de Kral Pop Radyo çıktı en son elimize gelen ankette. Kral Pop Radyo'yu da kardeş radyomuzu da tercih eden bütün kralcılara da tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayatta nelere alışmıyoruz ki? Ferdi abimizi, kralcılarımızı selamladık. Yine haftaya başladık dostlar. Güzel bir haberle başladık. Aylık radyo araştırmaları geliyor ve yapılan araştırmalar sonucunda kardeş radyomuz Kral Pop Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu seçildi. Sizin desteği sayesinde tabii ki. Zirvenin sahibi belli, Kral FM. Ve yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması bizi ayrıca gerçekten çok gururlandırdı. Bir kez daha her birinize teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki aracınızın birinci radyo frekansında her zaman Kral FM, ikinci radyo frekansında da tabii ki Kral Pop Radyo olsun. Size de kral şarkılar dinlemek yakışır diyoruz ve tabii ki bir kez daha ilginize, alakanıza gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Vallahi peki. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Gönlünüzden geçen tüm dileklerin gerçekleştiği şahane bir hafta olsun. Açıyoruz değil mi radyomuzun sesi birazcık daha? Oh, mis gibi. Hava da güzel. Bu şarkılardan birileri de nasiplensin. Eyvallah.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
3: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Biraz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için allianz.com.tr.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

söyleyemeyen, kırmaktan, kırılmaktan korkan, işte bu şarkı benden size armağan olsun. Söyleyemediklerimiz içimizde zamanla büyüyor, sustukça ağırlaşıyor, zaman geçse de izi kalıyor. İşte kapanmayan yaraların çoğu da içimize attıklarımız ve söyleyemediklerimiz. Rahatlamak istiyorsak ne yapacağız? Konuşacağız kardeşim. Kimliği hak ediyorsa söyleyeceğiz. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Varsa iletmek istediğiniz bir mesajınız, selamınız, derdiniz, mutluluğunuz, buradayız efendim. Seve seve paylaşırız. Güzel yurdumun güzellerini, bize dinleyen kralcılarımızın paylaşımlarını az sonra değerlendirmeye başlayacağım.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

derin derin ilerliyoruz. Paylaşımlar da var. Bakalım kralcılarımız bizleri dinlerken neler yapıyorlar. Sevgili Naciye Garip selam olsun. Keşan Erekli'den zilinen kralcılarımız da varmış. Eyvallah. Halbi kız bol bol selamlar demiş. Konya'dan sevgili Doğan kardeşim. Biz de yoklamada yerimizi aldık. Şarkıları yine efsane diyerek mesajını bize ulaştıran kralcılarımızdan. Yağbakır'dan Necla'cığım canım benim kral popu tebrik ediyoruz demiş. Eyvallah. Muhammed Yusuf ve tüm koğuş arkadaşlar için de bir şarkı rica etmişler. Kader mahkum yakınım. Tez zamanda.

Söylemesi kolay ama icraatı zor olan şeylerden biri de nedir? Unutmak. Umut demesi kolay ama seven insan için bu söylenildiği kadar kolay olmuyor maalesef. Gül ablamızı da ağırladık. Allah rahmet eylesin. Zonguldak'tan bizi dinleyen kralcılarımızdan Kerem Gökçen kardeşimiz var. Niğde merkezden Derya'cığım canımsın, öpüyorum yanaklarından. Bursa'dan Halil Yıldız, kendime bir şarkı istiyorum demiş. İstanbul'dan Tülay'cığım, Samsun Kavak cezaevinde yatan kardeşim Özcan için bir şarkı ricamdır. Mahsus kırmızı gül de olursa şahane olur demiş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel...

0: afiyet de.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görür.

0: düşünürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

saatimizi yavaş yavaş uğurluyoruz dostlar. Bursa'dan sevgili Osman abicim, Cengiz Kurtoğlu'ndan çok güzel bir şarkı paylaşacağız. Gaziantep'ten Mehmet, eşime bir şarkı istiyorum, onu haybeden değil, harbiden çok seviyorum demiş. Samsun'dan bir sevenimiz İlker Kutbay, kız arkadaşım için bir şarkı ricamdır, muazzezler soru olursa da şahane olur demiş. İnşallah sevdik şarkımız sizi mutlu eder. İbrahim Erkal'dan Cemisi'yi bekliyorum abi kız, çok sevdiğim Kadir'e armağan olsun demiş. Kadir, deli Kadir. Deliler gibi seven birisi var, çok şanslısın seni. İstanbul Ümraniye'den dinliyorum abi kız, Leyla Toptaş. Samsun Kavak'ta İzrail'de yatmakta olan dayım Özcan Demirel için şarkı ricamdır. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz diyelim. Samsun'dan Celil abimizi kuaförmüş kendisi, çok sevdiği Yıldan'ı için şarkı rica etmiş. Eyvallah, biz de vesile olduk.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi devir attık. Sağlam bir C vitamini bekleyen kral zırhımız için yazlık reçetemizi gönderdik. Alim Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz dostlar.

İnsan bazen sahip olduklarının değerini onlar kaybettikten sonra anlıyor. Ama işte o zaman duymuş olduğunuz pişmanlık umuyorum ki sevgiden daha ağır gelmez. Çünkü son pişmanlık maalesef fayda etmiyor kardeşim. Atilla Kaya sevenleri, sizler için de sağlam bir reçetem var. Didim'den Alper. Sevgiler, selamlar. Bursa'dan Rüya Erat. İzmir Urla'daki sevdiklerine Şenergül için istemişler.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Doğada ne varsa Zümranı'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
0: Kale Kilit.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.insg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere

0: ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu Kral Pop Radyo.
7: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
8: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
9: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
10: Kral Pop.
11: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
12: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
13: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam H grubunda saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, gece 1'de ise Suudi Arabistan Uruguay karşılaşmaları var. G grubunda ise akşam saat 22'de Belçika Mısır, sabaha karşı 4'te ise İran Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Aşkın kahrını çekemeyen aşkın değerini de bilemez kardeşim. Vallahi. Gerçek sevgi sadece güzel günlerde değil, sabırda, fedakarlıkta ve zor zamanlarda kendini belli ediyor. Sevmek kolaydır ama zor olan sevginin yükü.

Ankara'dan, yolculuğumuzu takip eden kralcılarımızdan Egemen Uğur bir şarkı bekliyor bizden. Ramazan Uzunoğlu Garibaba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sırada göndermiş olalım. Nazmi Tuna Berk, sevgiler, selamlar. Harbi Kız Diyarbakır'dan Yusuf, yıldızım için bir şarkı istiyorum demiş. Duyuyoruz ki yıldız duyuyordur sesimizi. Bu şarkıyı o halde Diyarbakır'a da gönderiyoruz.

0: fırsatıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
8: Hopin, yolların alışveriş gücü.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Ağlamak da hayatın bir parçası dostlar. Eğer ağlıyorsanız yaşıyorsunuz, merhametli bir kalbe sahipsiniz demektir. Hassas bir insansınız. İnşallah bu hassasiyetinizin farkında olan insanlar karşınıza çıkar. Çünkü insanlar cidden çok zalimleşti. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz diyemiyorum. Programımızın sonuna bile gelmişiz. Nasıl geçti zaman bugün hiç anlayamadım. Keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum Erbil'inize. Sevgili Fırat kardeşim ilk defa mesaj atıyormuş. Bolu T tipinde yatmakta olan abisi Ferhat'a armağan etmiş. Biz de vesile olduk. Allah kurtarsın diyelim güzel kardeşim. Ve şöyle Yozgat'tan Ömer kardeşimizin de mesajını gördük. O da programımızı takip ediyormuş. İbrahim Coşkun kardeşim, gurbetçilerimizden, ona da yazalım bir reçete. Sırbistan'dan programımızı takip eden Serkan Kökyıldırım, eyvallah. Filistak, seni unutmayalım. Gülen yüzü hiçbir zaman solmasın harbi kız demiş. Amin, hepimiz inşallah gülelim. Yüzümüzü güldürecek güzel haberler alalım. Karabük'ten Ramazan Uzunoğlu, Ferdi Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağanımız olsun. Ümraniye'den, İstanbul'dan Sevinç Songur, yoklamada yeni alan krallarımızdan Denizli Kızılca Bölük'ten Osman, sen de programımızı takip ediyormuşsun Harun Aktaş'la beraber. Biz de Harun abimize son final şarkımızı armağan ediyoruz. Benden hemen sonra sevgili Ata sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa, Rabbim ömür verirse, yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'nın ikinci havalimanı açıldı. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. Törende konuşan Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
0: CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. CHP Grup Başkanı Emir bu hafta Kılıçdaroğlu veya Özel tarafından grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Amerika ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın da deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunan Erdoğan, arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a da teşekkür etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş da mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Muğla'da Kadesi ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başladı. 20 bin konut kurasız satışa sunuldu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artıyor.
3: Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 30.

0: 34, Antalya az bulutlu 29 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: Atadan müzik ziyafeti.
10: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan

39 saatlik ayrılığın ardında aramızda dağlar vardı ama dağları ortadan kaldırdık, dağları açtık, geldik İzmir'e, gittik geldik. Yine huzurlarınızdayım. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende sevgili Harbi kızı uğurladık. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Ona gittik arkadaşlar. Sevgili Necmettin'e, Necmettin kardeşime ve hanımına şimdiden mutluluklar diliyorum. Güzel, keyifli geçti. Düğün yaptık. Benim oğlanları da götürdüm, heveslensinler. Benim büyük olan 23 yaşında. Büyük alttaki 22 yaşında. Oğlum diyorum, evlenin diyorum. Hiç tık yok. Şimdiki gençlerde tık yok abi, evlilikten yana. Sorumluluk altına mı girmek istemiyorlar? Gördükleri şeylerden mi etkileniyor, korkuyorlar veya böyle? Ekmek elden, su gölden. Allah, benim çocukları ben teşvik etmeye çalışıyorum. Oğlum evlenin, ben arkanızdayım. Evlilik kötü bir şey olsa, kainatın efendisi tavsiye eder miydi? Etmezdi, değil mi? Ha, doğru insanı bulmak, iyi insanı bulmak, seni tamamlayacak birini bulmak en önemlisi tabii. Olayın püf noktası o. Bunları da anlatıyorum. Aktarmak lazım tecrübeleri, anlatmak lazım. Bir de ikisi de şoför. Yanımızda götürdük. Ya hani onlar kullanır, ben keyif yaparım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
2: uzmanı. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda

böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam İş Bankası.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
5: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Amilli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Kadıköy Kalamış'tan Antalya Kaş'a kadar binlerce kişi meydanlarda, parklarda amillilere destek verdi. Ancak milliler maalesef Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Karşılaşmanın ilk bölümleri dengeli geçerken Türkiye 26. dakikada Arda Güler'le gole yaklaştı. Ancak bu pozisyonun hemen ardından Avustralya öne geçti. Savunma arkasına sarkan İran Kunda 27. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra baskısını artıran milliler Abdülkerim Bardakçı'nın direğe takılan şutu başta olmak üzere yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı Avustralya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Kenan Yıldız hamlesiyle başlayan Türkiye, Arda Güler, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'yla önemli pozisyonlar buldu ama Avustralya kalecisi Beach başarılı performansıyla gole izin vermedi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sahneye çıkan Metcalf ceza sahası dışından yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda millilerin çabası sonucu değiştirmedi ve mücadele Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Amilli takım ikinci maçındaysa cumartesi günü saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları, 22'de Belçika, Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan, Uruguay, 4'te de İran, Yeni Zelanda maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru

Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

Al Montella, bu da sana. İçtim su da sana. Ya neler yaptı Montella böyle ya, vallahi billahi ya. Canım kurban sana. Şöyle yolda keyifli keyifli bir maç izleyecek dedik. Aslında şanssızlık biraz ya, vallahi adamlar iki şut attı, gol attı. Biz teknik anlamda da aslında futbol anlamında da üstündük ama iyiydik, ama işte olmayınca olmuyor. Yani 10 maç oynayalım, bir kere yeniliriz, o da bu maç oldu, vallahi billahi. Ne yapalım, hayırlısı diyelim milli takımımıza, bundan sonraki maçlarda başarılar dileyelim. Çok böyle ağır eleştiri yapanlar var. Yani o kadar vicdansızlaşmaya gerek yok. Buraya getirenler de bu futbolcularımız, bu teknik adamımız.

mesajlara da bakalım. Küçükköy'den Necmettin. İnegöl'den Ferhat, Sivas'tan Aslı. İzmir'den Ramazan 16.30 için demiş. Bilal Kara, tüm kaynakçı arkadaşlara Bursa'dan demiş. Denizli, Osman gönlüm çatıda güneşin altında çatı yapan Harun Aktaş'a diyor. Gaziantep'ten Akif. Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin Ercan. Üçlük demiş. Amasya Taşova Nüfus Müdürlüğü'nden Selim Uysal. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına ve ailesine. Kayseri'den Belkıs. Ablası gibi sevdiği Nurten ablaya.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
2: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü...

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Baktım tanıyamadım tabii. O beni tanımış. Maşallah Ethem, İzmir'den Ethem. Vallahi helal olsun dedim. Ondan sonra resim paylaşmıştık. Resim çekilmiştik, onu da atmış. Neredeydi? Mesajını bulmaya çalışıyorum. Selamlar göndereyim yine de. Çok da memnun oldum, eyvallah.

Bir de bazı sevenlerimiz. Ya çok genç yaştalar falan. Ya bunun yaşı mı olur ya? Evliliğe teşvik etmek lazım. Değil mi? Yok şu olsun bu olsun. Ya arkadaş, benim anam babam evlendiğinde hiçbir şeyleri yokmuş ya. Köyden çıkmışlar gelmişler ya. Bu insanlar nasıl yapmış geçmiş? İnsanlar değil mi? Önceki nesiller. İlla her şey böyle bir şeye yuvarla dayandırılarak olmaz ya. Ben katılmıyorum abi. Yok yaşı daha genç.

Bulamadım mesajı ama Ethem. Selamlar olsun kardeşim, eyvallah. Yine karşılaşırız inşallah. Nereye kayboldu bu mesaj ya? Allah Allah.

Heh, buldum. Ben diyor seni Allah için seviyorum diyor. Camide karşılaştık. Harbiden Allah için sevdiğinden olsa gerek. Vallahi billahi ya. Aziz de Samet de Firdevs de Tarık da hepsine selamlar. Çok güzeller demiş. Görgün Usta, Faruk Usta. Onların da selamı var denmiş. Eyvallah Ethem. Alem adamsın vallahi. Sandalyecilermiş bu arkadaşlar. Selamlar olsun.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İki tane üçlüye onay vermiştim. Onlardan bir tanesini aradık. Aradık ama telefona getiremedik Taha'yı ya. Mavin Taha'yı. O yüzden babasıyla konuşacağız. Necip.
1: Buyur abim.
0: Hala gelmiyor mu telefona?
1: Hala utanıyor.
0: Hala utanıyor mu peki?
1: Evet.
0: Evet, mesajı attı ama
1: evet, sen, onun yerine ben konuşuyorum.
0: Seninle yapacağız sohbetimizi o zaman. Üçlüğünüz hazır. Senin, evet, senin üçlüğün mü, Taha'nın üçlüğü mü bu?
1: Yani bu üçlükleri ben hazırlıyorum çocuklara, bunları benim adıma, yani bunlarla ben kendim hazırlıyorum zaten.
0: Evet. İstikamet Mardin diyorsun.
1: Evet Ata abi, Mardin.
0: Batman'dan yola çıktınız.
1: Evet, şu Mazda'ndayız Ata abi.
0: Mazda.
1: Bizim Kral FM dinleyicilerine. Ondan sonra kızım Büşra'ya, cezaevindeki oğlum Muhammed için istiyorum.
0: Annem Pembe'ye.
1: Annesi Pembe için.
0: Eşin oluyor Pembe yani.
1: Evet, eşimiz oluyor. Bütün Kral FM dinleyenler için gelsin tabi.
0: Evet.
1: Sizi seviyoruz.
0: Kaç yıllık? Beraber. Kaç yıllık şoförsünüz?
1: Tabii 2004'ten belli büyük arabadayım da. Yani 98'de Mavinlik'te yetişmeyim.
0: Evet. Hangi turizm?
1: Bütün turizmde çalıştım tabi.
0: Şu an hangi turizmdesin?
1: Şu an turizm değil, tırcılık yapıyoruz biz.
0: Ha, eyvallah, eyvallah. O zaman
1: tırcılık yapıyoruz, bunu yanında yetiştiriyorum tabi.
0: Eyvallah, selam olsun diyelim sana da.
1: Aleykümselam
0: tabi. Uzun yol kaptanlarımıza, otobüs kaptanlarımıza. Aynen. O zaman imzanı dağıt üçlüğüne şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlü tamamladık bu arka şarkıyla. Severimizin üçlünün son şarkısıydı. Şimdi 16.30 öncesi sonrası yine iki severimizin şarkısı hazır. Merhaba tabi demiş Tunceli'den Ali. 16.30 öncesi ya da sonrası Haset Gültekin'den Derman Sendedir adlı türküyü çalmanızı rica ediyorum tüm kral ailesine demiş Tunceli'den Ali. Ali şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin. Selamünaleyküm Ata kardeşim, Beylikdüzü'nden Birgül. Bugün benim doğum günüm diyor. 45 yaşına giriyorum, 16.30 öncesi veya sonrası Sinan Özen'den. Şarkın geldi, mümkünse demiş iyi yayınlar demiş Birgül. Birgül doğum günün kutlu olsun. Keyifle dinle şarkını.

Kuşadası Güzel Çamlı'dan Hakan, çok sevdiği birisine ve tüm Güzel Çamlılara. Kayseri'den Ali Üçlük demiş, İstanbul'daki eşi aşkı Zuhal'e. Bozantı'da Termal'de sizi dinliyoruz. Sedat Akalan, eşim Nurşen, çocuklarım Ahmet, Semih, Zeynep için diyor. Ayrıca eşimin yengesi Emine Türkel, çocukları Ali ve Yunus Türkel için denmiş. Bakırköy'den Enis, Cezaevindeki teyzesi Nurhan'a. Kaynarca'dan Melek Peç.

Tülay Kuru, Samsun Kavak Cezaevi'nde kardeşi Özcan'a. Burdur Karamanlı'daki kardeşim Gülcan Küç için demiş. Kim demiş? Tezcan demiş. Gazi Osman Paşa'dan Recep Güller Karaböcek'ten bir şarkı demiş. Rusya'da dinliyorum demiş. Bütün personelime diyor Selim. Ankara'dan Ahmet Yücel. Davetli bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Konya'dan Mehmet Üçlük demişti.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timubu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşulları

0: ile Peugeot Lifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güçlü olan, en merhametli olan, Allah zengin, sizler fakirsiniz diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nın yenilendiğini, 8 ayda projenin tamamlandığını söyledi. Her eseri kötüleyenlere söylüyorum, biz 23 yıldır bu ülke için çalışıyoruz diye konuştu.
5: Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Havalimanı yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. İki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük.
4: Amerika ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump anlaşmanın Orta Doğu'ya barış getireceğini ifade etti. Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını söyledi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance de anlaşma metnini hafta içinde açıklamayı umuyoruz ifadelerini kullandı. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik. Hakkari'de bir uzman çavuş eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürdü. Ardından hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Antalya'da ise öğretmen çiftin tartışması cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı polise teslim oldu. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Kentte bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS sizin için seçti.
12: Katan Şener.
13: İlaç gibi radyo.

Sevgili Ata'dan mikrofon teslim alındı. Ege'den hepinize selam olsun diyelim. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü hafta başlangıcı. Yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, iyi haberler getirsin diyelim. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Haftaya güzel başlamışsınızdır. Efendim akşamınız da aynı lezzette, aynı güzellikte olsun. Her birinize selam olsun. Bizleri bulundukları ortamlara, bulundukları mekanlara misafir eden, Türkiye'nin dört bir köşesinden ya da dünyanın herhangi bir coğrafyasından bizlere kulak veren tüm canlara selamlar diyelim. Kralcılarımıza selam olsun diyelim. Yolculuğumuz başlıyor. 19'a değin huzurlarınızda olacağız. Şarkıları, duyguları paylaşacağız. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu gün batımı vakitlerinde başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
2: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: afiyetle.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Hayatıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Pop.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam H grubunda saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları, gece 1'de ise Suudi Arabistan Uruguay karşılaşmaları var. G grubunda ise akşam saat 22'de Belçika Mısır, sabaha karşı 4'te ise İran Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuz devam ediyor. Efendim ilk mesajları dillendireceğiz. Kralcılarımızı selamlayacağız. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şu an Didim'de beni dinliyorlarmış. Bir selam göndereceğim. Sevgili Oral abim, yüreğine sağlık. Yanında Hüseyin abim var değil mi? Hüseyin Çekirdek. Peki selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bütün kaptanlarımıza, denizcilerimize, Oral kaptana da bir selam olsun diyelim. Tekne bakımı yaparken bir yandan kralı dinliyorlarmış. Yeğenlerimin atası babası sevgili Oral kaptana da selamlarımızı iletelim efendim. Şarkılarımız armağan olsun diyelim. Bütün denizcilerimize de buradan selamlarımızı iletelim değil mi? Ve bakalım şöyle kimler vardı. Tavas'tan Şener abi hoş geldin diyor. Sevgiler saygılar iyi yayınlar diyor. Sevgili Mehmet Ali selam olsun diyelim. Naci Ece. Selamlar Kaptan Şener, Sivas Karşıyaka Bakım Merkezi'nden Naci Ece. Sıradaki şarkı yine Karşıyaka Bakım Merkezi'ndeki uzmanlarımız Mine Ömür Aktaş'a armağan olsun demiş. Armağan edelim efendim, kolaylıklar dileyelim. Durdane Hanım yine Hollanda'dan bugün de takipte. Sevginin hüküm sürdüğü yerde güç istenci yoktur diyor. Gücün baskın olduğu yerde ise sevgi eksiktir. Biri diğerinin gölgesidir. Güzel bir söz. Hoş geldin güzel kalpli kaptanım. Yeni bir hafta sağlık, mutluluk, huzur getirsin hepimize. Şimdiden eminim ki çok güzel şarkılar hazırlamışsındır bizim için. Ve o çok değerli sohbetini çok çok beğeniyorum. Kahvemi aldım dinliyorum. Hollanda'dan selamlar gönderiyorum demiş. Selamlar sevgiler bizden olsun efendim. Yüreğinize sağlık. Şarkılarımızı armağan edelim bütün gurbetçilerimize. Sizin vesilenizle yurt dışında böyle dünyanın herhangi bir coğrafyasında bizlere kulak veren tüm kralcılarımıza armağan olsun. Deniz Kıtay hoş gelmişsin canım kaptanım. Bugün de yoklamadaki yerimi aldım diyor. Evet sizleri dinlemekteyim. İstanbul Çekmeköy'den selamlar sevgiler. Bugün de günün yükünü ağırlığını paylaşacağınız şarkılarla hafifleteceğiz. Kendinize iyi bakın demiş. Sizler de efendim yüreklerinizde sağlık. Ve sevgili Nur Sayın o da merhabalar Şener'cim hoş geldin. Sesinle huzur şarkılarınla keyif almaya hazırım. Sevgiler diyor. Bizden de İstanbul'a selamlar sevgiler olsun. Ve Semra Yıldız da New York'tan iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz. New York'a da selamlar olsun diyelim. İşte ilk mesajlar dillendirdik bile. Alemin kralındasınız. Kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: Sigorta.
1: İlaç gibi radyo.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
7: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
6: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: afiyette.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Hoş geldin.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Ayraz
3: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
6: AGESA. İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuzda ilk saati yavaş yavaş tamamlayacağız. Sevgili kralcılar, bu arada sevgili gezegen bugün güzel bir haber aktarmıştı. Kardeş radyomuz Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olmuş. Biz size Kral FM'den sonra radyolarınızın hafıza bölümünde ikinci sıraya Kral Pop Radyo'yu kaydedin demiştik ama kralcılarımız sadece kaydetmekte kalmamış, aynı zamanda Türkiye'nin Kral FM'den sonra en çok dinlenen ikinci radyosu yapmışlar Kral Pop Radyo'yu. Hem Kral Pop Radyo'nun o kıymetli programcılarını, kardeş radyomuzu tebrik ediyoruz, hem de tabii ki tüm kralcılarımızı tebrik ediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısı. Efendim, ilk saati yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle sizlerle olacağım. Alemin Kralı'ndan ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nın yenilendiğini, 8 ayda projenin tamamlandığını söyledi. Her eseri kötüleyenlere söylüyorum, biz 23 yıldır bu ülke için çalışıyoruz diye konuştu.
5: Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. İki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük.
4: CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. CHP Grup Başkan Vekili Emir bu hafta Kılıçdaroğlu veya Özel tarafından grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Amerika ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump anlaşmanın Orta Doğu'ya barış getireceğini ifade etti. Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını söyledi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance de anlaşma metnini hafta içinde açıklamayı umuyoruz ifadelerini kullandı. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Moskova'ya gidiyor. Mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelecek olan Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilmesi planlanıyor. Görüşmelerde ticaret, enerji, güvenlik, konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik yollarla barış sağlanmasının önemini vurgulaması da bekleniyor. Bu arada Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ağır bombardımanda 9 kişi öldü. UNESCO Dünya Mirası alanındaki 975 yıllık Meryem Ana Katedrali'nin çatısı yandı. Ukrayna'da Rusya'ya karşılık verdi. Tula kentinde 3 kişi öldü. Türk Metal Sendikası Genç İşçiler Kurultayı Ankara'da yapıldı. Kurultayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkisine değindi. Bu etkileri pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
6: Sanal dünya ile fiziksel dünya arasındaki gerçeklik algısını doğru yönlendirmeye yönelik eğitimlerimizle çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle sadece 2026 Ocak-Nisan ayın içerisinde 3.797 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamış durumdayız. Çalışma hayatında dönüşüme yön verecek bu tür eğitim ve projelerle sendikalarımız, konfederasyonlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.
4: TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başladı. 20 bin konut kurasız satışa sunuldu. Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları bugünden itibaren kapılarını açtı. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek. Sırada bizden bir haber var. Aylık radyo araştırmasına göre kardeş radyomuz Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Kral FM ise yine zirvenin tek sahibi. Kral Pop Radyo'yu ikinci kanallarına ayarlayarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya az bulutlu 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik, Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. Selam olsun canlara diyelim ikinci saatten. Alemin kralında pazartesi günü akşam güneşi vakitlerine kavuşturduğumuz saatlerde yine huzurlarınızdayız. Bugün belki yayınımızı bir saat daha uzatabiliriz. Bilginiz olsun, meleğimiz biliyorsunuz Amerika'daydı. Onun yokluğunda sizlere belki seslenmeye devam edeceğiz. Sevgili kralcılar, yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar. Bugün pazartesi, malum bir pazartesi sendromu olacaktır yollarda. İllaki trafik yoğunlaşıyor büyük şehirler. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar, şarkılarımız armağan olsun. Uzun yol kaptanlarımızı unutmayalım. O güzel yürekler bizlerle birlikte şehirleri, ülkeleri geride bırakıyorlar. Her birine selam olsun. Gideceğiniz yere sağ salim ulaşın canlar, tekerinize taş değmesin diyelim. Mesaideki güzel yüreklere iyi mesailer. Bizleri dinlerken görevleri başındaki kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar gibi yine birçok meslek grubu var. Bizim için nöbette görevde onlar. Onlara da İyi ki varsınız, müteşekkiriz diyelim ve iyi görevler dileklerimizi iletelim. İstirahatteki canlara da çok güzel bir pazartesi akşamı ve güzel bir hafta olsun. İkinci saate hoş geldiniz. Kral FM'de Kaptan'la seyriniz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alım.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Espriler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: akşamı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

çekip gitti. Gelsin ikinci saatin o güzel mesajları. Hemen dostları bir selamlamaya devam edelim. Bizleri nerelerden kimler dinliyormuş? Pelin Hanım İstanbul'dan takipçi. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş kaptanım. Selam olsun Turna ailesi. Neslihan Karagöz selamlar kaptan. Hoş geldin. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Hava başkentte bugün muhteşem. Günlük güneşlik. Böyle havaları çok seviyorum. Bana enerji veriyor. Hele ki kelebeklerin uçuşması, kuşların sesi harika. Dinlemede olacağım. Allah'a emanetsin güzel yürektim demiş. Vallahi ne güzel ifade etmişsiniz. Bakın durduğunuz yerde şöyle bir etrafınıza bakın. Yani belki kimileriniz büyük şehirlerde, mega kentlerde olabilir ama aradan bir gökyüzünü falan da izleyebilirsiniz değil mi? En nihayetinde güzel görmek isterseniz etrafınızdaki güzellikler size bakıyor. Sadece sizin bakmanızı bekliyor. Anın kıymetini bilmek, değerli olduğunu hissetmek için etrafınıza bakmanız yeterli. Çok da şanslı olduğunuzu unutmayın canlar. Sema Doğan, selam, hoş geldin, iyi yayınlar Can Kaptan. Güzel bir hafta diliyorum, nasılsınız dinlemedeyim. Tüm şarkılar size ve Afrika'daki yeğenim Burakcan'a ve Doğan ailesine gelsin demiş. Armağan olsun efendim. Çaresizlik nedir bilir misin? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedenin gidememesidir. Şemsi Tebrizi'nin sözü. Çok da güzel bir söz, teşekkür ediyoruz. Yine Turgay Varol takipteydi. Hoş geldin kaptan, kolay gelsin. Selamlar olsun, hayırlı haftalar olsun demiş. Hepimize çok güzel bir hafta olsun diyelim. Ayten ablamız, kaptan hoş geldin, sefalar getirdiğin. Kalbi gönlü güzel insan, güzel bir hafta olsun hepimize. Hiçbir insan fazlalık değildir diyor. Hayatımızda kiminden sabrı, kiminden sadakati, kiminden vefayı, kiminden riyayı, kiminden sevgiyi ve kiminden saygıyı öğreniriz. Öğrendiklerimiz tecrübedir aslında. Güzel yayınlar, seni seviyoruz demiş. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar diyor. Selam olsun Adana'ya. Yüreğinize sağlık. Vallahi öyle, doğru söylüyorsunuz. Hayatınıza kim giriyor, kim çıkıyorsa hiçbirinin tesadüfi olmadığını unutmayın. Tülay Keskin güne bir söz bırakmış o da. Uzakta olmak ayrılığa neden olmadığı gibi aynı yerde olmak da birlikteliğe yetmez. Bizim yolumuz gönül yoldur. Gönülde mekan istemez diyor. Hoş geldin, ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş bu güzel satırlarla. İkinci saatin mesajlarını dillendirdik. Haydi bakalım seyre devam edelim. Alemin kralı, Kral FM burası. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu. İlaç gibi radyo.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: Filtre makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Ettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Dance'din.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Program arasında ifade ettiğim gibi bugün bir saat yayınımızı uzatacağız. O yüzden önümüzde koskoca bir saat daha var. Saat başı Net Gündem, Net Gündem sonrası yine Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz gün batımında devam edecek sevgili kralzlar. Birazdan sizlerleyim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net Gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Haziran Pazartesi haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Net Gündem'e ntv.com.tr'den bir son dakika haberiyle başlayalım. Amerika ve İran anlaşmaya imza attı. Amerikan Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance ile İran Meclis Başkanı Garibaf mutabakat zaptını imzaladı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşmanın da 19 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek taraflarca tamamlanması bekleniyor. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri de başladı. Ankara'da ikinci havalimanı açıldı. TRTHaber.com'dayız. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nın yenilendiğini, 8 ayda projenin tamamlandığını söyledi. Her eseri kötüleyenlere söylüyorum, biz 23 yıldır bu ülke için çalışıyoruz diye konuştu. Geçelim Habertürk.com'a. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. CHP Grup Başkan Vekili Emir bu hafta Kılıçdaroğlu veya Özel tarafından grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye var sırada. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Kentte bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. CNNTürk.com'a bakalım. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Pop Radyo yıllardır zirvenin tek sahibi olan Kral FM'in ardından ikinci sırada. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin iki numarası. Pop'un kralı Kral Pop Radyo, radyo araştırma verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında TRT FM'i de geçerek Kral FM'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
3: Net Gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya az bulutlu 29 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Üçüncü saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. Bir saat daha yayınımızı uzattık. Net gündemin hemen sonrası bu güzel şarkılarla yine üçüncü saate açmış olalım. Sevgili Melih'imizin alışkanlığı bir İbrahim Tatlıses yorumu tabii ki paylaşırız canlarla. Efendim tam trafik saati, büyük şehirlerde artık böyle trafiğin yoğunlaştığı saatler, bir kez daha yollardaki canlara iyi yolculuklar dileyelim. Gideceğiniz güzergahları bir kontrol edin, böyle trafik yoğunluk haritalarına bir bakın, yollara öyle çıkın. Hepinize kazasız belasız iyi seyirler, iyi yolculuklar olsun. Bu güzel saatte de yine birbirinden güzel şarkılar. Kralcılar için şarkılarımız hazır. Buyurun. Yaslanın koltukları efendim. Üçüncü saatte de seyrimize, yolculuğumuza devam edelim. Bu arada Göksel abim bugün doğum günüymüş galiba. Göksel İpek abime Kuşadası'na bir selam göndereceğim. İyi ki doğmuşsun diyelim. Ailenle, sevdiklerinle, sevenlerinle nice güzel yaşların, nice güzel yılların olsun. Tabii bugün doğan bütün kralcılara da iyi ki doğmuşsunuz diyelim. İyi ki varsınız canlar. Alemin kralında kaptanla seyir devam ediyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: afiyetle ye.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Mısırlı kaleci 2018 yılında Rusya'daki Dünya Kupası'na 45 yaşındayken katıldı. Ayrıca turnuvadaki son maçında Suudi Arabistanlı Fahad Al-Muwallad penaltı vuruşunu kurtaran Hadari, turnuva tarihinde penaltı kurtaran en yaşlı kaleci unvanının da sahibi oldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve üçüncü saatimizde dostlarımızın o güzel mesajları. Semra Yıldız, evet, Leman Sam'ın o güzel şarkısıyla değil mi? Ayrı dünyalara böyle bir gittik hepimiz. Ebru öğretmenimize İzmir'e selam olsun. Ne çok severim demiş. Vallahi ne güzel, iyi hissettirmiş. Bir şarkı herkesin yüreğinde aynı anda aynı duyguları hissettirebiliyor değil mi? Ne mutlu bizlere. Efendim, Nilgün Hanım, kolay gelsin Kaptan Şener Bey. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Fethiye'den yazıyorum. Arkadaşlarla dinliyoruz. Rabbim kuvvet versin inşallah. İyi yayınlar sevgilerimle diyor. Selam olsun. Tuğba Zaman, çok iyi değil mi diyor. 3 saat bizimle olman, seviliyorsun Kaptan. İyi yayınlar dinliyorum. Sevgiler demiş. Sağ olsunlar. Yine bakalım şöyle, Durdane Hanım da aynı şekilde. Leman Sam'ın bu şarkısını çok severim. İşte radyonun farkı bu. Senin seçimin ansızın, hiç beklemediğin anda o sevdiğin şarkının çalması. Çok büyük bir keyif. İyi ki varsın Kaptanım, teşekkürler demiş. Sizler de öyle, radyoları başındaki güzel yürekler, sizler de iyi ki varsınız. Su Denaz Babacığına, seni çok seviyorum, çok özledim, bizler iyiyiz, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol demişti. Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı mesajını. Herkes sizi yanlış anlarken ben onun yüreğini biliyorum diyenler olsun hayatınızda diyor. Ne güzel bir söz değil mi? Özü bilmek. Muhterem ablamız, hoş geldin kıymetli kardeşim, nasılsın, iyi misin? Torunumun LGS sınavının sonrası mezuniyet törenindeyim ve tüm öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Hepsinin yolu açık olsun. İyi yayınlar, sevgiler, sağlıcakla kal güzel insan. Erken yazdım, telefon çekmiyor burada. Allah emanet ol demiş. Eyvallah. Başarı dileklerimizi iletelim bütün evlatlarımıza. Suna da yine babacığına. Biz de iyiyiz Allah'a şükür baba. İnşallah sen de iyisindir. Kendine dikkat et notunu iletmişti. Yayında paylaştık. Recai Ayvaz takipteydi. İş başında seni dinliyoruz. Tüm arkadaşların selamları var. Kral FM, radyoların kralı zaten. Adımızdan belli değil mi diyor. Bu krallığı siz değerli moderatörlerin sayesinde oluyor demiş. Kral her daim bir numara demiş. Yüreğinize sağlık, aslında sizler sayesinde oluyor. Yani sizler tercih ediyorsunuz ya radyoyu. Kral FM'i bir numara yapan da sizlersiniz. Kral Pop Radyo'yu da iki numara yapan yine sizlersiniz canlar. Adana'dan dinlemedeyim. Şarkılar Osmaniye Çalsak Köyü'ndeki Rahime'ye armağan eder misiniz diyor. Armağan olsun. Mehmet Çelebioğlu, o da mutlu huzurlu haftalar olsun demiş. Hastane iş bunalttı beni abi diyor. Yoruldum. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Zor vallahi demiş. Şifa dileklerimizi iletelim. Gerçekten öyle. Zor zamanlar asla kalıcı değildir. Ama zorluklara direnen insanlar kalıcıdır diyor. Güzel söz değil mi? Bak, söylediğin sözdeki gibi dimdik ayakta durmaya devam. Sema Doğan demiştik. Filiz Kıtay. Zeliha günaydın. Hülya Varol. Emine Hanım. İşten geldim, senin güzel şarkılarını dinliyorum. Kızım Nil, torunum Azra. Bizlere de bir şarkı çalarsan diyor. Üsküdar'dan Unise Hanım. Selam olsun diyelim. Yorgunluk çayları içiliyor. Keyifli olsun, afiyet olsun dileklerimizle. Efendim, son saatimizde de kralcıları selamladığımıza göre şarkılarla seyre devam edelim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
14: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin.

0: gezdin?
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Başarılar diliyoruz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıca

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Efendim bugünlük de bizden bu kadar deme vakti geldi. 3 saat sizlere seslendik sevgili kralcılar. Bugün böyle yolculuğumuzda bir saat daha dostlarımızla birlikte olduk. Ne mutlu. Onların da güzel mesajlarıyla selamlamaya çalıştık. Akşamınız çok güzel olsun. Tekrar yeni hafta hepinize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin. Ve beklediğiniz her ne varsa onları taşısın diyelim. Yeni hafta. Hepinize de güzel haberler gelsin canım. Bu hafta artık yeter değil mi? Böyle kötü haberler falan. Geride bıraktığımız hafta benim için çok zorlu geçmişti. İnşallah bu haftada her birimize biraz huzur, iç huzur, ferahlık gelsin diyelim. Sevgili kralcılar, yarın 17'de atanın hemen sonrasında yine mikrofonda olmak, yine paylaşmak temennisiyle. Bugün de ne diyorduk? Program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla. Usul usul.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodosla hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: Sildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

0: Flash TV Radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Saat 23'e kadar 2 saat boyunca bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları içinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Şimdi cumartesi günü bir mekana girdim sevgili kralcılar, Beşiktaş'ta. Bir şeyler atıştıracağız, aparatif bir şeyler arıyoruz falan, neyse. Orada işte kart var mı, yemek kartı var mı, kredi kartı falan diye ben böyle bir şeye girdim. Ona göre hareket edeceğim. Ondan sonra oradan bir kardeşim dedi ki gel abi, senin biz karnını her türlü doyururuz diye böyle bir cümleyle girizgah yaptı. Burada aç kalmazsın falan. Sevgili Çağatay kardeşim. Onun bu cümlesi benim çok hoşuma gitti. Yani tam bir esnaflık örneği. Yani abi diyor, para falan önemli değil, gel sen yemeğini ye, karnını doyur, kartmış, yemek kartıymış, hiç önemli değil, sen gel karnını doyur dedi. Ben de oturdum tabii bu cümle üzerine. Benden de genç yani yaşı, ama demek ki esnaflık raconunu biliyor sevgili kardeşim, Çağatay kardeşim. Neyse içeri girdim. Bir de bizim Hacı Usta var. Hacı Usta diyor ki ben sonra Kral FM'e geldi muhabbet. Ben dedim teşekkür ederim sizin bu güzel üslubunuzdan dolayı, dedim size bir selam göndermek istiyorum. Onlar da dedi ki sen kimsin abi? Ben dedim kimim? Şöyle dedim, ben buyum.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Ben dedim buyum. Aa yapma falan, orada bir sevgi yumağı oluştu. Hacı abi de dedi ki ben 95'ten beri Kral FM, o bizim ürünleri hazırlayan abimiz, 95'ten beri kralcıymış ya, 30 senedir. Böyle yüzündeki ifadeyi bir görseniz var ya, kendimi o kadar iyi hissettim ki, o kadar mutlu hissettim ki, böyle bir kurumda çalıştığım için o kadar gurur duydum ki, yani bu Kral FM'i söylediğimiz zaman insanların yüzündeki o ifade, ya bunu hiçbir şeyle anlatamam. Maddi hiçbir şey bunun karşılığı değil. Onların yüzündeki ifade, onların mutluluk ifadesi, bizi sahiplenme ifadesi, haydi bir güzellik. Eyvallah sevgili Hacı abiye, sevgili Çağatay kardeşime esnaflıkları için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem.

Yani söyle işte, öyle bir tat, öyle bir lezzet var ki şarkının moduna girmeme şansınız yok.

0: Yani 2000 veya 2001 yılında konuk gelecekti. Bakırköy'deki evinden aldım. Star'a geldik. Belki o gün orada olanlar vardır. O kapıdan girme şansımız yok. Çok dolu. Sevgili gezegeni aradım. Dedi ki Erdem ön kapıdan girin dedi. Telsimin girişiydi ön kapı. O kapıdan sok dedi Müslüm Baba'ya. O kapıdan girdik. Tabii o insanların yanından geçerken bu yoğunluk neden Erdem dedi. Dedim baba seni görmeye gelmişler. Elini öpmeye gelmişler dedim. Dedi ki ya ne yapıyoruz ki alt tarafı şarkı söylüyoruz dedi. Ben de onun üzerine dedim ki baba sen dedim şarkı söylemiyorsun. Ne yapıyorum dedi. Dedim ki sen şarkıyı hem yaşıyorsun hem yaşatıyorsun. Bu kalabalık ondan dolayı sen şarkıya başka bir ruh katıyorsun dedim. Yapma ya ha ha ha ha dedi güldü. Yani diyor ki alt tarafı şarkı söylüyorum diyor. Ne kadar normal görüyor bunu. Ama alt tarafı şarkı söylemiyor işte. Bu şey burada. Sır burada. Baba için çok normal geliyor. Ben diyor alt tarafı şarkı söylüyorum diyor. Ekstra bir şey yapmıyorum. Normal bir şey yapıyorum ben diyor. Ama Müslüm Baba şarkı söylemiyor. Müslüm Baba başka bir noktada.
1: Nöbetçi Erdem. Kral.

Evet sevgili İnci teyze, radyosunun başında Yıldız ablayla birlikte şimdi bu zamanda o Muğla'nın ilçeleri ayrı bir keyifli, ayrı bir güzel. Datça da onlardan bir tanesi. Oraları benim bayağı bir gezme şansım oldu. Askerliğimi de Marmaris'te yaptım, Aksaz'da yaptım. O bölgeyi bayağı biliyorum. Çok keyifli bir coğrafya. Yani özellikle böyle çok sıcak olmayan zamanlarda ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik. Sevgili İnci teyzeye, sevgili Yıldız ablaya çok çok selamlarımı iletiyorum. Güzel bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı da Datça'ya armağanımız olsun. Hadi bakalım.

yüreğim. Bugün çok güzel bir haber aldık sevgili kralcılar. Bizim kardeş radyomuzla ilgili. Tabii burada şunu da kabul etmek lazım. Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu oldu Kral Pop Radyo. Tabii burada Kral FM dinleyicilerinin de çok büyük payı var. Orada Kral FM tabii kurulduğu tarihten bu yana, 93'ten bu yana her zaman zirvede, her zaman bir numara. Bu çok büyük bir başarı. Bunun başka bir örneği yok. Bunu sağlayabilen tek radyo biziz. Ve hep de zirvedeyiz. Ama tabii burada bir numaraya Kral FM'i kaydeden kralcılar, iki numaraya da kardeşimizi Kral Pop'u kaydettiler. Ve Kral Pop da böylece pop müzik tarzında zirveye oturmuş oldu. O yüzden kralcılara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kral Pop'a göstermiş oldukları bu ilgiden, alakadan ve sevgiden dolayı krallar el ele hep beraber zirveye.

biz sana gönlümüzü açtık diyor yani. Seni deliler gibi seven bu gönüle sen girmesen de olur diyor yani, yapacak bir şey yok. Biz sana kalbimizi, gönlümüzü sunduk, duygularımızı ifade ettik, anlattık. Sen bu işe hayır diyorsun. Yani bu gönle girmeyi kabul etmiyorsun. O zaman seven de bulunur elbet, bu gönle giren de bulunur elbet. Babanın çok efsane şarkılarından bir tanesidir. Çok özel şarkılarından bir tanesidir. Bulunur elbet. Yıldırım Caner de öyle güzel, öyle keyifli yorumlamış ki buradan büyük ustaya da çok çok selamlarımızı iletelim. Kalbine, gönlüne, duygularına sağlık.

İşte Ali Tekin Türe niye büyük usta, niye büyük efsane diyoruz? Bundan dolayı sen affetsen ben affetmem ve benim için üzülme Bergen hayatında, yani kendisine sorma şansımız yok ama eminim müzik hayatında çok önemli şarkılardır. Dilek Taşı Gülden Karaböceği Gülden Karaböcek yapan, milyonlara tanıtan şarkıdır. Bir Ateşe Attın Beni Kamuran Akkor için çok özel bir şarkıdır. Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Sen de Beni Bekle Sakın Unutma Bülent Ersoy için. Daha nice şarkılar var. Hep bunda Ali Tekin Türe imzalı. Müslüm Baba şarkılarını şimdi girersek yayının süresi zaten ona yetmez. Yani böyle büyük ustalar, böyle büyük efsaneler iyi ki müziğimizde yer almışlar. Bu güzel duygulara, bu güzel hislere hitap etmişler. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geçen gün NTV'de bir program vardı, orada bile Ali Tekin Türen'in, Fatih Erkoç'un katıldığı bir program vardı. Orada bile Ali Baba'yı andılar, yad ettiler, şarkılarını yad ettiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize tanışmak nasip oldu, şeref duyduk. Onun elini öpmek bize nasip oldu. İyi ki de o güzel anları, o güzel duyguları yaşamışız.

her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazdı sonunu

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen 2. radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
3: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol. Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem.

Siz yaşla doluydu, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi, yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi, eşinden ayrılmış bir

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İlaç gibi radyo.

0: biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizler de yoldayız. Sizler de gidiyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebi.

derim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

açsam onun uzun tıraşlı. Gözlerim şafak bekledi. Uzar kenarlarım, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarmak. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: kopar anne. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı düşürmek varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağında şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaratlı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler.
1: İlaç Gibi Radyo.

soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardığım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar